الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزيز مسلم الله، insan bu hayata yaşırı, hasaten bir bela zamanda, onca gaflete aparan var insanı, onca insanı ibadatından, taatından, Allah'ın yolundan meşgul eden şeyler var. Onun için fazla gaflete düşürük, fazla yadımızdan çıkırı, fazla hatalar yapırık, fazla nuksan işler, yaramaz işler yapırık, dilimizden, gözümüzden, canımızdan, kalbimizden, gece gündüz günaha düşürük. Bir bela günde yaşırık. Ne için? Çünkü nefislerimiz zayıftır. İnsanın nefsi her zaman şehavete meyleder. Allah'ın subhanehu ve teala yarattığı züyyine linnâsi hubbu şehavat. İnsanın nefsi emreder özüne günah yapsın. İnnen nefse le emmâratun bissû. İnsanın nefsi günahı güzel eder gözünde. Kezâlike sevvelet li nefsî. Fe günaha düşer. Bu nefslerimiz içinde çok eskiliği var. Nefslerimizde nuksanlık çoktu, şurur çoktu, belaya çoktu. İbnül Kayyim, Allah rahmet kılsın diri, Subhanallah, teaccüb ediri. İnsanın nefsini düşünende diri, çok acayipti insanın bu nefsi. İnsanın bu nefsinde diri, insanın bu nefsinde iblisin tekabburluğu var. Kabil'in hasadatı var içinde. Dir kavm adin, onların tuğyanları var. Semud'un tekabburluğu var bu nefiste, insanın bu nefsinde. Firavun'un istitalası var. Özü özünü görüptü. Zehun'u görüp başkası gözünde yoktu. Haman'ın lu'umluğudur var içinde. Karun'un tekabburluğu var insanlar üzerine. Bu nefistedir var. Ashab-ı Sebt'in yaptığı hilelerdir insanın nefsinde var. Havai nefsine tabi olmak Bel'am'daki küvaredir diri insanda var. Diri velidin temarrudluğu var. Hakka insan boyun eğmez. Hakka boyun eğmez. Ve Ebu Cehil'in diri cehalatı var. Fazla bunlardan başka sözüm ya bana hayvandaki esüglükler, şerler onlardan da diri bir kısım insanın nefsinde var. Bu hepsi insanın nefsinde var. Onun için insan bu nefsin elinde niyetsin. Birinci, Allah'a subhanehu ve teala üst çevirsin. Allah'a iltici etsin nefsinin şerrinden. Peygamber aleyhissalatu vesselam hemen cuma günü hutbaya çıkanda diyardı: ve ne'udu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. En cevvel Allah'a subhanehu ve teala iltice ederdi. Nefsinin şerrinden, sonra kötü amellerden. Nişi engevel amel, kötü ameli demedi. Nefsi engevel dedi. Çünkü nefs apar insanı bu kötü şeylere. Nefis insanı apar. Onun için ve ne'udu billah min şururi enfusina. Birinci de ve seyyiati a'malina. Ebu Bekir, Allah razı olsun özünden, Peygamberden aleyhissalatu vesselam dedi. Bana bir şey alıştır. Sebbah akşam bu şeyi diyeyim. Alıştırdı özünü. Allahümme fatıras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehada, la ilahe illa ent, rabba kulli şeyin ve mel, a'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şirki, ve a'udhu bike en ekterife ala nefsi suvene ve ucirrahu ila muslim. Ki sebbah akşam ezkarında o hıssız özü. Onun için aziz Müslümanlar, Rabbil Alemin bize haber verip Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sünnetinde kıyamet günü insan zerrece ne yapıp herden olsun şerden olsun onu ha görecekti. Onun üzerine hesap olacaktı. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nefsimizde bu vaziyette ise ne der? Gerek men nefsimizi kırağın Allah'ın taat üzerine. İnsanın nefsi bela havantaydan, bela asantılıktan kırılmaz taat üzerine. Gere nefsini ilzam edesen Allah'ın taat üzerine. Ve nefsini de zordan günahtan uzak edesen. Nefsine sabırlık veresen. Gevli üstleri bakasan harama bakmasan. Gevli üstleri mani dinleyesen bakmasan. Nefsine sabırlık veresen. Buna ne diye? As-sabır anil ma'siyah.
boş yere değilmiyipti bu. Manası insanın nefsi haz ederi eşitsin, haz ederi görsün, haz ederi yetsin. Bunlar hapsi ister nefsi ve sabırlık veresen nefsi durdasan sabırlık da sabır da ağırdı, sabır acıdı ama ahırı hoştu. Bunlar ister bizden ne dağın nefsimizi pakliyağın, nefsimizi tezkiye dağın, bu kötü afatlardan, yaramaz şeylerden, hapsından uzak edağın nefsimizi. Müslüman demer ki masumdu günah yapmaz, günah yapar ama nefsi levm eder özünü yaptığı günah üzerine. Bu da çok iyi bir şeydi. İmandan gelen insanın nefsi öz özünü levm etsin, öz özünü yesin günah üzerine. Bu koyar özünü tövbe etsin. İster nefsimizi her zaman hesaba çekelim. Ne üzerine? Birinci imanımız üzerine. Aziz Müslümanlar. İster hesaba çekelim. İkinci namazımız üzerine. Bakalım vazımız namazdan ne geldi. Namaza bakırız. Namazı vaktinde kılırız. İyice huşu'tan kılırız. Camide kılırız. Cemaatten kılırız. Birinci şey insan hesabı olur üzerine kıyamet günü namazıdır. Ondan sonra baksın insan ferzleri yerine getirir, o bir ferzleri. Günahlardan uzak olur, vaz'ine cadı haramla. Haram yeşidir, harama bakır, haram yeri, harama giydir. Bunlardan hapsından uzak olsun. Nefsini hesaba çeksin, faydası çoktur. Nefsini hesap eden çok faydalar bular. Birincisi nefsindeki ayıpları bili. Bili nüksanı hardadır. İkinci, kahar bunları bir kere ıslah etmeye, bunları doğrulamaya, bunlardan kurtarmaya, hılas olmaya. Üçüncü, bakar vaz'i nedir Rabbisi'den, insanlardan? Allah'ın hukukunu yerine getirsin, insanların hakkını versin, kimseye zulmetmesin. İnsan nefsini hesap etse, yadına düşer yaptığı günahlar. Başlar nedamet etmeye, başlar teessüf etmeye, yığlamaya, bu da tevbenin, muhasebenin faydalarındandır. İster insan nefsini hesaba çeksin. O insan ki nefsini hesap eder dünyada, kıyamet günü hesabı yüngül olur. Türbede dili atılı cevap verir. Rabbu kimdi? Dini nedi? Peygamberi aleyhissalatü vesselam kimdi? Dili atılı. Çünkü her şey üzerine nefsini hesap ederdi. Rabbil aleminin huzurunda duranda kıyamet günü hesabı yüngül olur. Ağır olmaz. Ama nefsini hesap etmeyen ağır olur hesabı kıyamet gününde. Selef-i salih Allah razı olsun özde her zaman nefslerini hesaba çekerdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam dediğimiz kimin? Sinin hamis orucu olurdu diyerdi. A'mal bir günle raf'olunu Allah'a hazedirem. A'malim raf'olunsun orucu orucu. İbrahim el-Nakhai. Sinin günü orucu olurdu. Yığlardı arvadı da yığlardı. Diğerde bir gün amellerimiz Allah'a subhanahu ve teala raf olunur, bilmirik daha ne raf olunacaktı. Dahhak bin Muzahim akşam olduğundan yığlardı. Diğerde bilmirim amelimden ne raf olubdu bir gün Allah'a tebareke ve teala. Ayrısı 60 yaşına girmişti. Hesap etti bu 60 yaşın neçe günü edir. Baktı 21 bin kusur edir. Havar etti. Dedi Rabbimin karşısında duracağım kıyamet gününde 21 bin günah üzerine beni hesap edecekti. Bu eğer her gün bir günah işlirsem, günde onlarca günah işlirsem halim ne olur? Düştü haber kalmadı özünden. İster aziz Müslümanlar nefsimizden gafil olmayalım. Geldikçe dünyanın şehveti, haram şehvetler fazla olur. Geldikçe insanın mulhiyeti, savarifi, taatten, ibadetten daha çok olur. Dünya bizi daha fazla çekir. Fe ister nefsimizden gafil olmayalım. Her zaman nefslerimizi hesaba çekelim. Bir galatlık var ise doğrulayalım. İnsan nefsini hesap edende, bakırsa vaz'a iyiydi Rabbisi'da. Ve ahir ibadatında iyiydi, halal haramında iyiydi. Harama bakmırı, eşitmiri, getmiri. İbadatı yerinde, halal harami yerinde hamd etsin Allah'a tebareke ve teala bu Allah'ın tevfikidir. Ama baktıysa başka bir şeyler var. Nefsini levm etsin, nefsini tedarik etsin, ıslah etsin.
Her zamanda dua Allah subhanahu ve teala yardımcı olsun size. Nefsinizin şerrinden kurtararsınız. Nece Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ederdi diyerdi. Allahümme ati nüfusena takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله خاتم وأعظم وأشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عز دقال قيمة قرداشلار بابالار Allah subhanahu ve teala bizi yaradıp, hepsini billik biz. Yaradıp bizi kul olağın. Özüyden şerik durmayağın. Yaradıp bizi ibadet edağın özüne. Allah subhanahu ve teala alamçı yol Kur'an, bid'a yol Kur'an, hatta yakın olsunlar Allah'a, getela boynuma. Ne diri? Diri bunlar şerik kıldılar özlerini Allah'tan. Hara giderler bunlar? أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله Harda izin verdi Allah size bunu edersiz? Harda izin verdi Allah size bunu yaparsız? Beşerin imanı ziyade fazla olmaz. İlla Allah'ın sözünü tutmaktan, peygamberin sözünü tutmaktan. Allah ne haram edip, yasak edip de ondan irak olmaktan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne emredip onu tutmaktan. Beşer ne isteri kıyamatta? İbadatının ecrini. İsteri kabul olsun özünden. İsteri ecir. Neyden kabul olu? Kişertten. Her kere diyarık. Bu amel-i salihin Allah subhanahu wa ta'ala amel salihu yerfa'u vel amel salihu yerfa'u ileyhi yas'adu el kelimu tayyib vel amel salihu yerfa'u huve allazi khalaqa el mevte vel hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amelen cadiler tabi'i yanına Fudayl bin İyad dediler ahsan kimdi ha zaman ahsan oğlu Allah'ın imtihanı bizim için yo yapmak. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَكْثَرُ عَمَلًا اَكْثَرُ صَدَقَةً اَكْثَرُ عُمْرَةً yok. اَحْسَنُ عَمَلًا Kim de ahsen? Dedi, مَا كَانَ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ Dediler, ya Ebu Ali, مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ Nerede أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ Dedi, أَخْلَصُهُ مَا كَانَ خَالِصًا لِلَّهِ Bir şeyi yapır Allah için. Allah'ın özür hürmeti hatırı için. Bir medih, sena, şöhret istemir. Sümat istemir. Bir şey yapır Allah için. O kabul olur. Mâ kâne ahlasuhu ve asvabuhu. Dediler asvabuhu nedir? Dedi mâ kâne muvâfikan li sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Daimen bir kuş takidi. İki kanatı vardı. Bunun üzerine beslenâgın gerekim. Hiç yadımızdan çıkmasın. Bakın Müslümanların hallarına. Bir favdada yaşırlar. Kimse üzün döndermir baksın Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Harda kaldı sevmağımız? Harda kaldı takdirimiz? Harda kaldı ihtiramımız Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem? Dilden diyor ki, bir tane hadisin babasına ben ihtiram ederim sen, ben sözü tutarım. Başka anla, ben ihtiram ederim sen, ben sözü tutarım, ben severim sen. Özü de hiç bu irak. Emrinden, Irak'tı nehyinden bu hakikatin kıymeti hiç yoktu. Ha zaman bu hakikatin kıymeti olu, ege tatbik et sözü. Peygamberin sözünü tutsa, peygamberden yerirse sallallahu aleyhi ve sellem, her kimse peygamberden kalan türbede cevabı verebilir. Mâ tekûlu fil racülillezî bu'ite fîkum. Kalan peygamberin sünnetinden sallallahu aleyhi ve sellem diğer Muhammedun Resulullah. Ama peygamber efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem beli ensesine atan hiç cevap verebilmez. Peygamberimiz buyurur bunu. Yekulu ha semi'tun nase yekulune şey'en fekultuhu. O zaman dirdim Muhammedun Resulullah.
بس الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ظالم بشرلاري الله سبحانه وتعالى قويمز دلاري Peygamber Efendimizin şerif adını getirsinler türbede. O zaman gerekim bilahın devamlı her ibadet yapısan gerekim çi şart olsun özünde. Evvelen Allah çi edesin özün. Ana ağna şuraka yani şirk. Seni bir tane davet etse bu dünyada bir yemeğe dese sav çi etmemişem. Sav filan hatiri çi etmişem. Daha cevlu almaz o yemeği yesen. O Her şey eşitlerinden zakna bu tolu bu oluğuma girse bu gazı var. Savcı etmemişim özün. Filanın hatırı içi etmişim. Allah ağını şuraka ani şirk. Allah daha ganidi. Kabul etmez bir ibadet edesen özünün vecihini istemsen. Ecrini istemsen. İkinci. Bu la ilahe illallah'tı. İkinci Peygamber Efendimizin şehadatını tahkik etmek. Neyden? وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهِ فَلْيَحْذَرْ فَلْيَحْذَرْ Allah'tan bak bir korkutma aktı bes müminler ki فَلْيَحْذَرْ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Mekke'ye olsunlar. Her kimse Habibimizin emrini kırdılar. Nehyini yaptılar. Allah subhanehu ve teala azab başırır özleri ki kıyamatta. Daha neşi Peygamber Efendimiz'i yolladı bizim ki sallallahu aleyhi ve sellem. Huzu anni menasikakum sallu kema raytumuni usalli. Eşhedü anna Muhammeden kad bellegar risale ve eddel emane ve nasahel umme. Bu da şehadatımız. Peygamber Efendimiz bir şey koymadı Allah'a yakın etsin bizi. İlle dedi. مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ Peygamber'e inanak, ya o uzun dillere inanak, o uzun ellere inanak. Peygamber Efendimiz dedi, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dili kesinsin diyen peygamber yalandır. مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ اِلَى النَّارِ اِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ Peygamber'e inanak. Bir tane geldi bir şey yapır. Diri ben ecir isterim. Peygamber diri bir şey koymadım. Ecir vardı içinde demedim size. Kime inanak? Bir zamandayık. Peygamber'i hakiki seven. Peygamber'in sünnetinden yaşayan, ölen. Peygamber'in davet eden sünnetine, dinine. O kafirlerin zamanı taki nece peygamberden durmuşlar. Bazı da peygamberin zıddına durmuş idi. İndi duran peygamberden özü Yahudi oldu. Özü zindik oldu. Özü münharif oldu. Özü müteşeddid oldu. Usurmalılar hara ulaştılar. Ha zaman bir yürekler açını. İnneha la te'mel absar. Velakin te'mel kulubilleti fissudur. Allah subhanehu ve teala diyor gözler görer. Bes yürek görmese hakkı çok zahmetti. Duamız Allah'a subhanehu ve teala. Devamlı yaşayağın, ibadet edağın öz üzü hürmeti hatırı için peygamberin sünneti üzerine, onun üzerine yaşayak, onun üzerine ölağın. Duamız Allah'a subhanehu ve teala, nene babamızı affetsin, evladımızı, gençlerimizi salih etsin, memleketimizi emni ve aman etsin. Duamız Allah'a subhanehu ve teala şifasını endirsin, hastalarımızın üzerine ölülerimizi rahmetine kılsın, cennetine koysun. Amin, amin. Hâzâ ve sallu ve sellimu alâ men emrakumullah. بالصلاة والتسليم عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم كن لإخواننا في فلسطين في غزة يا ذا الجلال والعزة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم نفس كربهم وفرج همهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الأمن والأمان والإيمان، وارزقنا معهم الأمن والأمان والإيمان يا رحيم ويا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: Sevgi onda, şefkat onda, kelamullah Kur'an onda, severim ben Muhammed'i.
1: Hakkın Habibi Mustafa, onda mevcut.

and Muhammadi ah. İlimunda irfan onda, sevgi onda, şefkat onda, kelamullah.

elinden Muhammed'i al. İlim onda, irfan onda, sevgi onda, şefkat onda, kelamullah